0: 父亲轻松带上他的鹰捕到了假猎物。接下来该穆尔沙买买提来训他的新鹰了。
1: Hani gövrek kötörüş kerek. Gövrek kolga alıp kötörüp. Ama anda yakılgandan ki, anan al üyesi, bunda yoğuş yut da bir kişiye üstür.
2: Öyle daha kirlikken, öldürmez mi? Şunu etmeye bak.

0: Kaptağın geçti, ürün albayt etemindeki nöyler bol boy. Coğuşu ile kürküt kuruçur kalı bol boy.
1: Hocamda giriştirsen bol o demiş senik. Yakşı coğuş gün.
0: Ataman surasam, atam bürkütlerin türleri bunda top torunu ait bir et. Biz Kırgız mülüşkerleri bürküt karmayız, karmaya alavız. Hayra koypur alavız. Tabiat, amanı tabiatta kaçışı gerek. Şu avam elcigen tabiqatta jürgendik üçün bu jasman uçup

Şu can canavarlardan, iyi besinlerden alışı gerek. Ya, ağa işensen bulat, sen koyper uçura ver canga. Hep bunda aytam da.